için gazete basmanız lazım. Bu sonuçta bir tane kanıt olacak. Diğer basın kanıtı yok mu? Yani şu an sonuçta ne oldu? Ama artık bir basın kanıtı yok mu? Dostluk yani, for example,

tepeliklere sabırken kaptırtlarımı avşarlıklarla devletin tatlıktan sabırlarına yazdım. Güzel sözlüklerle o kadar sabırlıklı avşarlıklarla devletin önemli. Avşarlıklarla devletin önemli.

0: programda kaldı. Depremi bölge kaldığınızı etmeyi, bu nasıl sahip gideyim ki, programı kurduğunuzdaki yerlerden seni hazırlıyorum. Hazırlayın mevzuyla Ali Yatı'yı konu olmamak, seyirciler.
1: İnsanların çocuğuna ne kadar kısa yayınlanıcı katmanlamadılar tarih kuşağınızın hakkı bu üstüne yorumlar kısa. Koşun sunar kadar gizlani asıl kadar kuşa diye taklar başıydı. Bu şarkı için de yoksa sanatın takımızın silahiyen kuşağınızın hakkı bu üstünde katmanlamadılar. Thank you.

0: yapıyorum. Aynı saniye sarkaklı bonçeti yapısına yönelen tesis ortada İspanya Tarih Profesörlüğü'nde Mehmet Kaya'dan böyle kazandı. İspanya Tarih Profesörlüğü'nde Tarih'i Davrati Sütkeri veya Rotasmus'a Monitar Bangalita Kulabi Bisis Tarih'in varlığı kuruları kazandı. Sözü basın kalistanya doğrudan sanatlar onu Pusan Tarih'in bu mükemmel adartını bonçeti yapısı yüzünden evre kazandı. İsmen, suasın atölyeyi yaptırsın, basın kontrolü seçilen tanıdanı tatar sarsıklarına, maya tatar bağlayı kaçırtılar tanı, yemeye kısa. Kaynayı kurt kitabın mağdanı kadar tanı suasın sahip tanık, bağlantı mağazısına, hamili kurakanı ve kaçan.
1: Baba, kitabın mağdanı gönderdi. Aynı bir örneği gönderdi. Kişon, kişon yönelik isim görüyor. Ona göre anlat, yoklaşı, kontak kendine göre, bir kazanından ödeyip o, dörmatörü gönderdi. Thank you.